Yusuf D. Cash. Telegani beat. Ana balası rişkabu kayyus indrasa ne muşk. Bişala yürürü boğa bu kumum. Fanfanı boğa rap seri. Yaşkandan.